0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, piyano transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm, 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichterliebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

0: Ayın Albümü.
1: İki Temmuz 2026.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur.

Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan besteyicisi Federico Mompou, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlere edebiyat tarihinin temel yapıtlarından biri olan ve modern romanın atası sayılan Miguel de Cervantes'in Don Quixote ya da dilimize yerleştiği şekliyle Don Quixote adlı romanından söz etmek istiyorum. Ayrıca bu romandan esinlenerek bestelenmiş müzik örnekleri dinleyeceğiz. Cervantes'in 1605 ve 1615 yıllarında iki cilt olarak yazdığı Don Quixote, tarihte en çok dile çevrilmiş ve yüzyıllardır liste başı olmuş bir eserdir. Konu, soyluluğun en alt sınıfından olan La Mançalı yaşlı Alonso'nun maceraları etrafında gelişir. Alonso o kadar çok şövalyelik romanı okur ki sonunda biraz delirir ve şövalyeliği yeniden canlandırıp ulusuna hizmet etmek için Don Quixote de la Mancha adıyla gezgin bir şövalye olmaya karar verir. Programımızda ilk olarak Georg Philipp Telemann'ın eserini dinletmek istiyorum. 18 yaşındaki Daniel Schleber adlı bir öğrenci şair, Don Quixote'un ikinci cildinin 20. bölümünü libretto olarak yazıp o günlerin ünlü bestecisi 80 yaşındaki Telemann'a gösterdi. Librettoyu beğenen ve bestelemeye başlayan bestecinin eseri ilk kez 1761 yılında Hamburg'da seslendirildi. Şimdi bu müzikli oyunun 3 bölümden oluşan uvertürünü dinliyoruz. Bölüm başlıkları Don Quixote'un uyanışı, Yel Değirmenlerine Karşı ve Don Quixote'un Aşkı.

Georg Philipp Telemann'ın Don Quixote Camacho'nun Düğününde başlıklı müzikli oyununun uvertürünü Jeanette Sorel yönetiminde Barok Orkestrası'ndan dinledik. Don Quixote romanının ilk bölümünde Don Quixote hayaller dünyasında yaşar. Gelmiş geçmiş tüm zamanların kayıtlarına geçecek bir şövalyelik yaşadığını hayal eder. Kendisine yaver olarak da naif ama pratik zekalı, basit köylü Sancho Panza'yı seçer. Sancho nedenli gerçekçi ise de emrinde görev yaptığı Don Quixote'un hayalleri hayatına renk katar. Don Quixote üst kurmaca tekniğiyle yazıldığı için anlatıcı katmanları metne zenginlik verir. Romanın ilk birkaç bölümü güya La Mancha arşivinden alınmıştır. Cervantes roman boyunca bu şekilde anlatıcı rolleriyle oynar. Geri kalanını ise Magribli tarihçi Hamete Benengeli tarafından Arapça bir metinden çevrilmiş gösterir. Böylece Cervantes metinden kendini uzaklaştırır ve arada anlatıya girip esprili yorumlar ve eleştiri yapma fırsatı verir kendine. Özellikle de Don Quixote'un delilikleriyle alay edebilir bu teknik sayesinde. Sevgili dinleyiciler, Don Quixote'a en güzel müzikal kişilik kazandıran besteci kuşkusuz Richard Strauss'tur. Senfonik şiir olarak 1897 yılında bestelediği eserinde cello partisini Don Quixote'u temsilen, viola'yı ise Sancho Panza'nın sesi olarak betimlemiştir. Bu güzel eserin tamamını Andris Nelsons yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Cellist Yo-Yo Ma ve viyolacı Steven Ansel'in yorumuyla dinliyoruz.

Richard Strauss'un Don Quixote senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Solistler Yo-Yo Ma ve Stephen Ansels. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Cervantes'in dev eseri Don Quixote'u ele aldığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek hepimize barış getirecek günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Borsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Galina Pavlovna Vişnevskaya. Rus soprano Galina Pavlovna Vişnevskaya 25 Ekim 1926'da Leningrad'da doğdu. 1966'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk Sanatçısı seçilen opera sanatçısı, profesyonel sahne kariyerine 1944'te operet seslendirerek başladı. Vera Nikolaevna Galina ile bir yıl eğitim aldıktan sonra 1952'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun düzenlediği bir yarışmayı kazanan Vişnevskaya, ertesi yıl Bolşoy Tiyatrosu'nun üyesi oldu. 1961'de Metropolitan Opera'da Aida rolüyle ilk kez sahneye çıkan sanatçı, ertesi yıl aynı rolle Kraliyet Opera binasında da ilk kez sahne aldı. 1964'te La Scala'daki ilk gösterisinde Birgit Nilsson ve Franco Corelli ile birlikte Turandot'ta Liu rolünü seslendirdi. Benjamin Britten, 1962'de tamamlanan Savaş Requiem'indeki soprano rolünü özellikle onun için yazdı. Vişnevskaya 1955 yılında ünlü cellist Rostropovich ile evlendi. İki ünlü müzikçi düzenli olarak birlikte sahne aldılar. Rostropovich ona piyanoda ve orkestra şefi olarak eşlik etti. Dmitri Shostakovich'in yakın arkadaşı olan çift 1974'te Sovyetler Birliği'nden ayrıldı, Amerika Birleşik Devletleri ve Paris'e yerleşti. Galina Vişnevskaya 1982'de Paris'te Çaykovski'nin Evgeni Onegin'in de canlandırdığı Tatyana rolüyle opera sahnesine veda etti. Ünlü soprano 2002'de Moskova'da kendi opera tiyatrosunu Galina Vişnevskaya Opera Merkezi'ni açtı. 2006 yılında Alexander Sokurov'un Bir Hayatın Ağıtı, Rostropovich Vişnevskaya adlı belgeselinde yer aldı. 2007'de ise Sokurov'un yönettiği Alexandra filminde bir büyük anne rolünde oynadı. Hayatının son haftasında Başkan Vladimir Putin tarafından en yüksek devlet nişanıyla ödüllendirildi. Galina Pavlovna Vişnevskaya 11 Aralık 2012'de Moskova'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Masa tenisi oynamayı çok seven efsanevi kemancı Yaşa Hayfet, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri eğlendirmek için çıktığı turnelerde subaylardan ziyade erlerle aynı koğuşta kalmayı tercih eder, erler masa tenisini daha iyi oynuyorlar dermiş. Salty, Bernstein ve Karayan bir barda oturmuş, hayranlarıyla övünüyorlarmış. Salty, "Dün gece İsa bana göründü ve dedi ki, 'Sir George, siz dünyanın en iyi orkestra şefisiniz.'" Bernstein, "Tanrı bana göründü ve dedi ki, 'Lenny, sen dünyanın en iyi orkestra şefisin.'" Karayan, "Ben asla öyle bir şey demedim." Ünlü piyanist Rubinstein, adının her zaman ilk sırada anıldığını, ardından Heifetz ve sonra da Pietigorski'nin geldiğini

Müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Mendelssohn 19. yüzyılın Mozart'ı, en aydınlatıcı müzisyenidir. Robert Schumann.

Aynen, sonu 19. yüzyılın Mozart'ı ilan eden Robert Schumann bu övgü dolu sözleri bestecinin bir numaralı re minör piyanolu triosunu inceledikten sonra yazmış. Mendelssohn'un oda müziği türünde bestelediği en görkemli eserlerinden biri olan re minör triodan az sonra bir bölüm dinleyeceğiz. Hem de oda müziği tarihine damga vurmuş bir kayıttan. Efsanevi müzikçiler kemancı Josef Suk, cellist Janos Starker ve Rudolf Buchbinder 1973'te Schwetzingen Festivali'nde bir araya gelir. Deneyimli müzikçiler Suk ve Starker festival konseri için o zamanlar sadece 27 yaşında genç bir piyanist olan Rudolf Buchbinder'i partner olarak seçer. Bu birlikleri yadırgayan müzik dünyası arasında bir tartışma yaşansa da sanatçılar konserde öylesine güçlü bir yorum sergiler ki Beethoven ve Mendelssohn'un piyanolu üçlülerinin seslendirildiği bu konser oda müziği tarihinin unutulmazları arasına girer. Şimdi bu tarihi konser kaydına kulak verelim. Harika bir ortaklık yaratan Josef Suk, Janos Starker ve Rudolf Buchbinder'in son derece hassas ve sevgi dolu yorumundan Mendelssohn'un bir numaralı re minör triosunun tutkulu Andante bölümünü dinleyelim.

Müzik tarihine baktığımızda başlangıçta piyano üçlüleri bir araya gelen ve aynı hızda dağılan gruplardı. Piyanist Alfred Korto, kemancı Jacques Thibaud ve cellist Pablo Casals'tan oluşan ilk ünlü piyanolu trio 1906'da kuruldu. Korto, Thibaud, Casals üçlüsü solistlerden topluluk müzisyeni olmaz yönündeki eski klişeyi yeniden canlandırmış, müzik dünyası solistler efsane, topluluksa berbat kavgasına kapılmıştı. Müzik dünyası kendi arasında kavga ede dursun, ünlü solistlerden oluşan gruplar piyano triosuna yepyeni bir bakış açısı kazandırmış, Beethoven bu türde 12 eser yazmış ve her sesin kendine özgü bir rolü olmasına büyük bir özen göstermişti. Beethoven piyanolu üçlülerinde piyano sadece eşlik etmekten ibaret değildi ve cello da sadece bas çizgisini çalmaktan daha fazlasını yapmaya başlamıştı.

Piyanist Arthur Rubinstein, kemancı Yaşa Hayfes ve çellist Emmanuel Feuermann'dan oluşan ve milyon dolarlık üçlü olarak adlandırılan ilk üçlü 1941 yılında kuruldu. Daha sonra aynı lakabı taşıyan bir diğer üçlü ise Arthur Rubinstein, Yaşa Hayfes ve Gregor Pietrogorsky'den oluştu. Milyon dolarlık üçlü tanımlaması üç müzisyenin kendi dönemlerinin en ünlü solistleri olmasından kaynaklanıyordu. Çellist Feuermann bu lakaptan o kadar nefret etmişti ki bu isim verildikten sonra çok kısa bir süre sonra üçlüden ayrıldı. Rubinstein, Hayfes ve Feuermann üçlüsü Beethoven, Schubert ve Brahms'ın eserlerini çalarken Arthur Rubinstein, Yaşa Hayfes ve Gregor Pietrogorsky'den oluşan ikinci üçlü Mendelssohn, Çaykoski ve Ravel gibi daha modern bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Piyano üçlüsü repertuarının tamamını kaydetmeyi başaran Bozart Trio, 1955 yılında Tanglewood'da kuruldu. Bozart Trio, 50 yıldan fazla bir süre birlikte çalıştı. Son konserlerini 2008'de veren grubun orijinal üyelerine yeni üyeler katılsa da Menahem Pressler tek piyanist olarak kaldı. Piyanist ve kurucu üye Menahem Pressler, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerde büyük bir coşku uyandırdı. 1977 yılında Musical America tarafından yılın topluluğu seçilen Bozart Trio, önemli müzik merkezleri tarafından her yıl yüzden fazla konser verdi ve ustalık sınıfları için davet edildi. Bozart Trio'nun üstün müzisyenleri, seçkin tarihi, kapsamlı repertuarı ve geniş diskografisi ile oda müziğinin bir simgesi haline geldi.

Yıllar boyunca kendine özgü müzikal mirasını korurken tazeliğini de muhafaza eden Bozart Trio için 2007-2008 sezonu hem tatlı hem de acı bir son oldu. Tüm zamanların en çok beğenilen ve saygı duyulan oda müziği topluluğu kariyerlerinin sonunu işaret etti. 13 Temmuz 1955'te Tanglewood Müzik Festivali'nde başlayan ve 53 yıl boyunca turne ve performanslarla aralıksız devam eden Bozart Trio üyeleri konser sahnesinde son kez sahneye çıktılar. Bu konser birçok eleştirmen tarafından bir dönemin

Müzik Mutfağı tadımlıktan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben cellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir yorumcuya odaklanacağımız bir program hazırladım sizler için. Bir violonsel sanatçısı olsam da kendisinin çok büyük bir hayranı olduğum, onun eşsiz yeteneği ve kusursuz müzikalitesinden ilham aldığım dünyaca ünlü bir sanatçının eserlerini dinleteceğim sizlere. Günümüzün tartışmasız en harika trompet sanatçılarından biri olan Sergei Nakaryakov. Kariyeri çok büyük başarılarla dolup taşan sanatçı, trompet repertuarında yetinmemiş, keman ve violonsel gibi yaylı enstrümanların repertuarlarından da eserleri trompete uyarlayarak kaydetmiştir. Gerçek anlamıyla bir virtüöz olan bu büyük sanatçı, bana sorarsanız uyarladığı bu eserleri çoğunu o enstrümanı çalan birçok sanatçıdan daha iyi çalıyor. Lafı uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk olarak repertuarın en ünlü eserlerinden Arutyunyan'ın trompet konçertosunu Sergei Nakaryakov, Maestro Andrei Boreyko ve Yena Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Açılışı standart trompet repertuarından bir eserle yaptıktan sonra sıra sanatçının olağanüstü teknik kabiliyetiyle dinleyicilerde şaşkınlık ve hayranlık yaratan kayıtlarına geldi. Sanatçının çok genç yaşlardayken kaydettiği No Limit adlı albümünden dinleyeceğimiz ilk eser, Camille Saint-Saëns'ın en meşhur keman eserlerinden biri olan Introduction and Rondo Capriccioso. Eseri Sergei Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

sırada bir violonsel eseri var. Sanatçının aynı albümde kaydettiği, repertuarımızın en önemli ve sevilen eserlerinden biri olan Çaykovski'nin Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar adlı eserini yine Sergey Nakaryakov, Maestro Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Bu müthiş kayıtların ardından az evvel dinlediğimiz sanatçının No Limit albümünden sadece birkaç yıl önce daha 17-18 yaşlarındayken kaydettiği Virtuoso Music for Trumpet adlı albümünden keman repertuarının en ünlü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Waxman'ın Kahneman Fantasy adlı eserini Sergey Nekarayakov ve piyanist partneri ayrıca bu eseri trompet ve piyano için düzenlemiş olan Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Yine bir keman eseriyle veda edeceğim sizlere. Roman besteci Grigoraş Diniku'nun Hora Staccato isimli eserini sadece 15 yaşındayken kaydeden Sergei Nakaryakov ve piyanist partneri Alexander Markovich'ten dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.çelisten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

0: Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, MIAM Perküsyon ve MIAM Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.
1: Borusan Klasik.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir sanatçımız var, çok genç bir sanatçımız, piyanist Dilan Dereli. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben sizi tek tek üçlünüzü tanıtacağız biraz sonra. Tanıyorum aslında ama üçlünüzle başlayacağız ve bitireceğiz. Çünkü üçlünüzün kayıtlarıyla geldiniz. Terra Trio. Bensu Ünsal Avcı olmuş değil mi?
1: Evet, çok yakında, yakın zamanda evlendi kendisi.
0: Evlenmiş, evet. Keman Bensu Ünsal Avcı, Yolonsel Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanist Dilan Dereli.
1: Evet.
0: Şimdi ben kayıtlarınızı çalacağız hepsini. Çok güzel kayıtlar hepsi. Terra Trio'dan başlayalım istiyorum sohbetimize. Nasıl bir araya geldiniz? Üçünüz de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu sanıyorum aynı dönemler.
1: Evet, şöyle, Bensu benden bir yaş büyük, bir sınıf üstümde. Yağmur da benim bir sınıf altımda. Arka arkaya biz birlikte okuduk, girdik ve mezun olduk. Yaklaşık birbirimizi aslında 11-12 yıldır tanıyorduk hani mezun olduktan sonra. Ama yollarımız bu trio kurulana kadar çok kesişmemişti. 2024 yılında bir konser sırasında biz bir araya geldik. Çünkü arkadaşımız Yağmur Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na doktora yapıyordu tam o esnada ve onun hocası Ozan Tunca bir oda müziği grubu kurmasını rica etti. Onun bir dersi için aslında. Biz de bu şekilde bir araya geldik ve Bensu da bir yandan kendisi şu anda Sofya'da doktora programı yaptığı için keman hocasıyla onun da bir oda müziği grubuna ihtiyacı vardı. Birlikte bir araya gelerek bir oda müziği grubu oluşturduk. Daha aslında çok yeniyiz.
0: Evet.
1: Kasım'da 2 sene bitecek.
0: 2024
1: evet,
0: değil mi?
1: 2024 Kasım.
0: Evet.
1: İlk konserimiz.
0: Adını da sorayım bu arada. Terra sanıyorum konserle ilgili o da.
1: Şöyle, Latince'de toprak anlamına geliyor. Ve Yağmur'un hocası Ozan Hoca'nın bize verdiği ilk eser ve bizim bir araya gelmemizi sağlayan ilk eser de çok kıymetli bestecimiz Özkan Manav'ın Toprağın Fısıldadığı eseri. Eser değişik, deneysel bir eser ve biz birbirimizi tanıyorduk ama okulda herkesin hani uzaktan birbirini tanıdığı kadar tanıyorduk. Bu eserde bir araya gelince birlikte hareket etmeyi, nefes almayı, klasik bir eser gibi olmadığı için bir samimiyet kurduk. Ve toprakta toprağın fısıldadığı bize çok şey kattığı için hem kişisel olarak müzikal anlamda hem gerçekten mental olarak dedik ki biz buna sadık kalmalıyız. O yüzden Terra kurduk.
0: Evet.
1: İsmini Terra koyduk.
0: İlk konserinizi de Mozart House'da vermişsiniz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kapanan diyeceğim ama tekrar açıldı.
1: Şimdi açıldı. Uğur Mumcu Vakfı ile beraber.
0: Evet.
1: Onların
0: evet.
1: sponsorluğu altında.
0: Evet, devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Sanıyorum Adana'da, Bursa, Çanakkale.
1: Evet, aslında çok gezdik
0: evet.
1: Yani ve çok da hareketli geçirdik. Mozart House konserimizden hemen sonra Adana'da Muse Art Collective'de, yani orada küçük bir salonda anlatımlı bir konser gerçekleştirdik. Hemen sonra Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildik, orada çaldık. Bu sene Kasım 2025, daha doğrusu geçtiğimiz Kasım, Çanakkale'de çaldık. Konserlerimize devam ediyoruz. Şeyde de çaldık geçen sene. Bu geçtiğimiz Mart değil, önceki yıl Çağdaş Sanatlar
0: evet,
1: Merkezi'nde.
0: Oradan kayıtlar da var çünkü.
1: Evet, o güzel şey bir konserdi bizim için aslında. Daha büyük çaplı Mozart House, daha ilk konserdi
0: evet,
1: ama...
0: Butik bir salon çünkü orası, öyleydi.
1: Evet, evet öyleydi
0: evet.
1: Ama tabii Çağdaş Sanatlar Merkezi daha büyük bir salon.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk konserinizden. Mozart House'daki konserden.
1: John Satas.
0: Evet.
1: Evet, doğru.
0: Evet.
1: Bizim ilk konserimiz,
0: ilk
1: icramız.
0: Evet.
1: Çok çalışmıştık, çok heyecanlıydık.
0: Evet, biraz evet. Besteciyi anlatır mısınız?
1: Tabii ki, tabii
0: Yunan
1: ki.
0: Yunan kökenli mi?
1: Evet.
0: Yeni Zelanda bağlantısı da var.
1: Var. Yunan kökenli ama Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Aslında göçmen bir besteci. Ve sonra kendisi daha çok duyduğunu yazma üzerine bir misyonu var kendisinin. Ve bu eseri piyano, keman ve violonsel için bir üçlü yazıyor. 3 bölümden oluşuyor. Biz konserde de 2 ve 3. bölümleri seslendirmiştik. Bugünkü kaydımızda 2. bölüm. Oldukça lirik bir bölüm. İsmi de The Biggest Nothing of Them All, İngilizce geçiyor. Lirik ve bence zor bir eser. Çünkü ölçü birimlerinin sürekli ritmin değiştiği bir eser. İcracı olarak üçümüz için de geliştirici bir eserdi diyebilirim.
0: Evet, ilk müzik aramızı veriyoruz. John Satas'ın, ben dinlediğim için söylüyorum, gerçekten güzel bir eser. 2. bölümünü dinliyoruz eseri.
1: Evet.

0: Terra Trio'dan John Satas'ın Piyanolu Triosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Sevgili Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizin müzik yaşamınıza gelebiliriz artık. Sizin 2004'te başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Macera 2004'te
1: başlıyor. Evet.
0: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına girip kazanıyorsunuz. Ve Yeşim Alkaya, ki çok yakından tanırım kendisini, Yeşim Alkaya
1: Ne kadar güzel, evet.
0: Başlıyorsunuz.
1: Ve onunla da mezun oluyorum.
0: Evet.
1: Yüksek lisansımı da yine Yeşim Hoca ile birlikte.
0: Evet, evet, evet. Gerçekten öyle, ama bu arada çok şeyler var. Sizden dinleyelim şimdi. 2008 yılını görüyorum burada. Yaz kurslarına devam etmişsiniz sanıyorum.
1: Tabii, evet.
0: Salzburg'da var.
1: Evet.
0: Sonra bir de Nancy'de var değil mi?
1: Evet.
0: Fransa'da.
1: Lise yıllarındayken tabii bir genç piyanist için durmak yok. Hele yaz tatillerini çok iyi değerlendirmek gerekiyor.
0: Ne güzel.
1: Bir yıl Salzburg'da Mozarteum Akademisi'nde çalıştım. 2 haftalık bir masterclass.
0: Çok şanslısınız aslında. Çok önemli bu iki yerde.
1: Evet, doğru gerçekten ve çok da katkısı çok oldu o zamanlar. Ve hemen sonraki senede Fransa'nın Nancy şehrinde yine 2 haftalık bir yaz kursuna katılmıştım. O da Belçikalı Profesör Jean-Claude Van Deneyn'den ile çalışmıştım. Çok faydalı, yani çok yararlıydı. İyi ki katılmışım dediğim en önemli şeylerden
0: Evet.
1: biri.
0: Bu sürede, eğitim süresinde orkestralar da görüyorum burada. Doğuş Çocuk Senfoni'de çalışmışsınız değil mi?
1: Evet.
0: Neler hatırlıyorsunuz o yıllardan?
1: Yani çok güzel bir Eskişehir-Ankara turnesi gerçekleştirmiştik. O zaman benim için bir orkestrada yer almak, orkestra ile çalmak biz piyanistlerin okurken aslında pek sahip olabildiği bir şans değil. Çünkü biz hep bireysel enstrüman olduğu için birlikte oda müziği en fazla bir keman ve bir violonsel ya da başka enstrümanlarla çalabiliyoruz. Orkestra içinde yer almak çok başta stresli bir işti. Vuruşları kaçıracağım mı, her şey yolunda gidecek mi diye. Sonra zaman içinde tabii Rengim Hoca'nın da, yani baton altında çalışmak çok da büyük bir ayrıcalıktı. O yüzden çok keyifli geçmişti.
0: Şimdi lisans hangi yıl bitmişti?
1: Lisans 2015 yılında
0: 15,
1: bitirdikten sonra hemen yine sevgili Yeşim Hocamla birlikte yüksek lisansa devam ettim.
0: evet. Şan eşliği de görüyorum burada.
1: Evet.
0: O eğitim de devam ediyor mu?
1: Şöyle, mezun olur olmaz Hacettepe Konservatuvarı'ndan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eşlikçisi olarak ders vermeye başladım. Ve bir yeni taze mezun biri olarak beni direkt sahne dersine, sahne piyanisti olarak koymuşlardı. Çok sevdim şan eşliğini. Çünkü okulda okurken evet arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bunun dersini de görüyoruz. Ama birlikte bir şan eşlikçisi olarak çalışmak ayrı bir seviye oluyor. Ve şan eşliği maceram aslında 2015 yılında başladı. O günden beri de hala devam ediyorum. Şancılarla çalışmayı da çok seviyorum.
0: Konserler veriyorsunuz şancılarla.
1: Evet,
0: Gördüm
1: evet.
0: onu. Türkiye'de pek çok yerde
1: Evet.
0: dolaşmışsınız. En son sanıyorum Burcu Hancı'yla.
1: Evet, soprano
0: Soprano.
1: Burcu Hancı ile 2020 yılında yolumuz kesişti. Ve kendisiyle ilk konserimizi Bodrum'da gerçekleştirmiştik. Özel bir konserdi. Arkasından da birlikte gerçekten çok uzun süre çalıştık beraber. Çok da, o da çok iyi bir sopranodur.
0: Evet,
1: Ve
0: evet.
1: sonra bas bariton Burak Bilgili ile beraber de çok konser gerçekleştirdik.
0: 2021 Kasım'ında bir etkinlik daha var görüyorum burada Burcu Hancı ile birlikte.
1: Evet.
0: Muammer Sun anma konseri için Muammer Sun'un şarkıları herhalde seslendirildi.
1: Evet.
0: Bu projeden devam edelim mi?
1: Tabii çok kıymetli hocamız, sevgili Muammer Sun'un eşi, sevgili Sinemiz Hanım'ın Muammer Hoca hakkında yazdığı bir kitabın projesi olarak aslında biz bu eserleri çalışmaya başladık. Kitabın en arkasında yer alıyor. Şan ve piyano için yazdığı 3 eserin seslendirilmesi. Soprano Burcu Hancı ile birlikte piyanoda ben. Biz bu eserlerin hem konseri gerçekleştirdik, kendi okulumuzda verdik, 2 mezun olarak aynı okuldan gururla. Hem de Mart ayında Arter İstanbul'da bu 3 eserin de kaydını gerçekleştirdik. Bir eserin kaydında da çok kıymetli bas bariton Burak Bilgili bizlere kırmayaraktan eserde yer
0: Ne
1: aldı.
0: güzel. Şimdi müzik aramıza geliyoruz. Terra Trio'ya dönelim şimdi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de verdiğiniz konserlerden değil mi?
1: Evet.
0: Sanıyorum
1: Evet.
0: konserden daha doğrusu.
1: Hı.
0: İki eser var. Sıradaki Fazıl Say'ın bizim daha önce de çaldığımız bir eser ki siz daha önce seslendirmişsiniz galiba.
1: Evet, kayıt Mart eski. 2025.
0: 2025'te.
1: Kayıt oradan.
0: Evet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Space Jump'ı bunu birkaç kere çaldık. Daha önce Utku Asan'la yaptığım programda onun Belçika'daki bir grubuyla yaptığı bir bölümü çalmıştık yorumda. Sonra yine çok yakında çaldık, bir tümünü çaldık. Şimdi sizinki de tümünü çalacağız. Çalmadan önce eser hakkında siz neler söylersiniz? Atlayışı anlatıyor.
1: Evet, 2012 yılında Felix Baumgartner'ın uzaydan dünyaya atlayışı üzerine ilhamını buradan alan çok kıymetli bestecimiz Fazıl Say'ın eseri. Yani popüler olması bence çok güzel, çünkü çok güzel bir eser.
0: Evet, evet.
1: Birlikte çalma açısından da bir program müziği olduğu için ve eserin tabii burada gösterme gibi bir imkanımız yok ama notasyonda her an, her saniye, her sayfada şu anda atlayış gerçekleştiren bilim insanının ne yaptığını anlatan yazılar var. Yani icracıya Fazıl Say bir sürü not bırakmış. Çalması da çok keyifli.
0: Evet, evet. Kayıt da çok güzel. Biz şimdi Fazıl Say'ın Space Jump'ını Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Fazıl Say'ın Space Jump adlı suite'ini Terra Trio'dan dinledik. Bu hafta piyanist Dilan Dereli ile birlikteyiz. Terra Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Aynı konserden bir eser daha var ama ondan önce ben Adana'da sizin bir etkinliğiniz var, onu gördüm. Biraz ondan da söz etmenizi isteyeceğim. Bu bir mimar arkadaşınızla sanıyorum birlikte yaptığınız
1: Evet.
0: Bir çok güzel bir konser projesi, konserler projesi.
1: Evet, evet. Şöyle ki ben Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Ankaralıyım ama benim annem Adanalı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Adana bağlantısı annenizden.
1: Anneden geliyor,
0: ne güzel.
1: Evet. Ve asıl mimar arkadaşım da üniversite okumak için Ankara'ya geliyor ve o da şu an Ankara'da yaşıyor ama o da Adanalı. Ve asıl bağlantı arkadaşımdan geliyor. Öyle söyleyeyim. Biz Adana'ya bir konser vermek için gittiğim zaman Adana'nın kültür sanat hayatının ne kadar aslında zengin ve orada sanatseverlerin ne kadar ilgili olduğunu görmüştüm. Ve arkadaşıma dönüp hani burada güzel bir şeyler yapabiliriz. Burada daha çok kendi sanatçılarımızı hani arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ağırlamaktan ve kebap yedirmekten çok büyük bir mutluluk duyabiliriz demiştim. Ve bu motivasyonla ve arkadaşımla beraber yola çıktık. İşte ikimiz de kurucu ortağıyız. Muse Art Collective markasını kurduk ve 3 sezondur da biz her ay ya da 2 ayda bir özel butik, çok kalabalık olmayan en fazla 100 kişilik klasik müzik etkinlikleri organize ediyoruz.
0: Sanatçı herhalde çok kolay oluyor değil mi sizin bulmanız?
1: Evet, evet, sanatçı bulmamız yani sağ olsun en son kırmayarak bize tamamen Gülsün Hanım geldi. Gülsün Onayrı'yla gerçekleştirdik.
0: Evet, evet.
1: Adana'da biliyorsunuz senfoni var, Çukurova Senfoni
0: evet,
1: Orkestrası
0: evet.
1: Ve çok kıymetli. Orkestra her hafta bütün sezon boyunca konserlerine devam ediyor. Onun haricinde böyle daha özel, butik, dinleyiciyle sanatçının interaktif iletişime geçtiği bir ortam oluşturan konserler yoktu. Bizim de amacımız böyle konser, böyle bir atmosfer yaratmaktı ve buna çok önem veriyoruz. Gelen sanatçının eserlerini çalmadan önce çok kısa da bir olsa bir merhaba diyerek dinleyiciye çaldığı eserleri bahsetmesini rica ediyoruz. Ve konserlerimiz de böyle gerçekleşiyor. Şu zamana kadar bir 10-13 tane konser
0: harika, ne
1: gerçekleştirdik.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Devamını diliyorum.
1: Çok
0: gerçekten önemli. Yani salonu nasıl ayarlıyorsunuz? Salon işi kolay değil sanıyorum.
1: Evet, kolay değil. Mimar arkadaşımın bir acentesi var, turizm acentesi. Aslında salonu da 40-50 kişilik. Biz ilk başladığımızda orayı kullanıyorduk. Sonra Adana'daki Gündoğdu Koleji, çok onlar da sanatsever ve misyonları geniş oldukları için bize aslında mekan sponsoru oldular.
0: Ne güzel.
1: Evet ve en önemli şey tabii kuyruklu piyano bulmak biliyorsunuz. Adana'da da kolejin de çok güzel bir kuyruklu Yamaha'sı var. Öyle olunca o günden beri kolejle birlikte çalışıyoruz. Çok güzel bir sanat merkezleri var. 100 kişilik, daha da kalabalık alabiliyor. Ama ortamla benim en büyük hani prensiplerimizden biri özelde tutmak, butik ve özel tutmak. Gelen dinleyicinin de kendisini özel hissetmesini sağlamak. O yüzden böyle
0: Evet.
1: Salonla işbirliği yapıyoruz. Kolejle aslında.
0: Evet. Şimdi biraz önce hemen bu bölümün başında söz etmiştim. Burak Soykan'ın bir eseri.
1: Evet.
0: Yine Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Bu bir düzenleme sanıyorum.
1: Evet. Biraz bahsetmek isterim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Burak Soykan günümüzün genç kuşak bestecilerinden. Kendisi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bestecilik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Kendisi bu eseri Terra Trio için düzenledi.
0: O da çok önemli. Harika.
1: Evet, bizim için düzenlenen ilk eseri, ilk düzenlemesi oldu. Biz de ilk günden beri çok keyifle çalıyoruz. Biz konserlerimizde trio olarak genç kuşak bestecilere de yer vermeyi çok önem veriyoruz. Çünkü onların eserlerini seslendirmek aslında bir nevi bizim görevimiz gibi. Onlar yazacak ki biz çalacağız, biz çalacağız ki onlar yazacak.
0: Evet, evet, evet. Burak Soykan var, Ege Gür var.
1: Evet.
0: Burçe Karaca.
1: Evet.
0: Burçe
1: evet.
0: Karaca. Onların eserlerini de seslendirmişsiniz. Şimdi Burak Soykan'ın ne diyebiliriz bu eserin adına?
1: İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider
0: türküsü. Bildiğimiz türkü.
1: Evet, bildiğimiz, evet. Evet, aslında çok aşina gelecek tema. Onun üzerine piyanolu üçlü için bir düzenleme.
0: Evet, Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Terra Trio'dan Murat Soykan'ın düzenlemesini dinledik. Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Aslında artık programımızın sonuna geliyoruz. Terra Trio'nun yeni projelerinden söz edelim şimdi de.
1: Tabii ki memnuniyetle. Aslında ikinci senemizde biz kalabalık yoğun bir şekilde geçirdik. İstanbul'da 2 ay üst üste konser yapmak üzere davet aldık. Ve bu senede programımıza Astor Piazzolla'yı ekledik. Çünkü trio olarak dediğim gibi programlarımızda, konser programlarımızda dinleyiciyi yakalayan, onlara aslında elindeki telefonu bir saat boyunca bırakmalarını sağlayan bir program sunmaya dikkat ediyoruz. Hem tangolar hem Piazzolla'dan eserler seslendirdik hem de aslında türkülerden de hep skeçler sunduk. Gelecek sezonda da konserlerimize devam edeceğiz. Daha fazla hem sosyal medya için de içerik üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyanın da hayatımızdaki yeri artık çok önemli.
0: Evet. Şimdi ben son olarak Astor Piazzolla'dan söz ettik madem.
1: Evet.
0: Kayıtlarınız var değil mi?
1: Evet.
0: Seslendirdiğiniz. Astor Piazzolla'nın çok bir 4 mevsimi var.
1: Evet.
0: Vivaldi'nin 4 mevsimine gibi. Oradan yaz ve kışı seçtik.
1: Evet.
0: Ama ben sizleri yani Terra Trio'nun bütün elemanlarını tek tek de bir programda ağırlamayı çok isterim.
1: Biz de çok isteriz.
0: Sevgili Bensuy ve Ezgi Yağmur ve siz tabii Dilan Dereli ayrı ayrı. Sanıyorum yeni konser sezonuna yakın Eylül'den sonra tekrar tek tek almak istiyorum sizleri.
1: Ay, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da çok mutlu
0: evet.
1: olacaklardır bunu duyunca.
0: Onlara da buradan selamlarımızı iletelim.
1: Evet, çok selamlar ve sevgiler.
0: Evet, Astor Piazzolla'nın söz ettiğimiz Verano Portenio ve Inverno Portenio sanıyorum
1: evet.
0: değil mi? Yaz ve kışla. Programımızın son eserleri olacak ki çok güzel eserler bunlar. Özellikle kış. Kış genelde Vivaldi'nin kışını da çok severim ben.
1: Evet.
0: Piazzolla'nın kışı da çok özel.
1: Bambaşka. Biz eseri seslendirmeye başladıktan sonra tabii hikayelerini de araştırdığımız için Vivaldi'nin mevsimlerinden farklı olarak aslında Piazzolla bu mevsimleri Buenos Aires'in mevsimleri olarak yazdığını öğrendik. Aslında pastoral bir bakış açısı yok. Daha çok Arjantin'deki o şehir hayatı. Ve kışı da bambaşka bir eser, yazda. Biz tabii 4 bölümü de seslendirdik ama bugün sizlere 2 bölümün kaydını
0: evet,
1: sunduk.
0: Evet, evet. Programımız için yeterli olacak yaz ve kış.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Tekrar
1: bizi
0: bekliyorum.
1: Bizi ağırladığınız için çok çok mutlu olduk. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim her zaman. Yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayınlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu ile birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine nedenli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere nedenli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimiz Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 Sayfa 1. Basım Haziran 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Borsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Galina Pavlovna Vişnevskaya. Rus soprano Galina Pavlovna Vişnevskaya 25 Ekim 1926'da Leningrad'da doğdu. 1966'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı seçilen opera sanatçısı, profesyonel sahne kariyerine 1944'te operet seslendirerek başladı. Vera Nikolaevna Galina ile bir yıl eğitim aldıktan sonra 1952'de Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun düzenlediği bir yarışmayı kazanan Vişnevskaya, ertesi yıl Bolşoy Tiyatrosu'nun üyesi oldu. 1961'de Metropolitan Opera'da Aida rolüyle ilk kez sahneye çıkan sanatçı, ertesi yıl aynı rolle Kraliyet Opera binasında da ilk kez sahne aldı. 1964'te La Scala'daki ilk gösterisinde Birgit Nilsson ve Franco Corelli ile birlikte Turandot'ta Liu rolünü seslendirdi. Benjamin Britten, 1962'de tamamlanan Savaş Requiem'indeki soprano rolünü özellikle onun için yazdı. Vişnevskaya 1955 yılında ünlü cellist Rostropovich ile evlendi. İki ünlü müzikçi düzenli olarak birlikte sahne aldılar. Rostropovich ona piyanoda ve orkestra şefi olarak eşlik etti. Dmitri Shostakovich'in yakın arkadaşı olan çift 1974'te Sovyetler Birliği'nden ayrıldı, Amerika Birleşik Devletleri ve Paris'e yerleşti. Galina Vişnevskaya 1982'de Paris'te Çaykovski'nin Evgeni Onegin'in de canlandırdığı Tatyana rolüyle opera sahnesine veda etti. Ünlü soprano 2002'de Moskova'da kendi opera tiyatrosunu Galina Vişnevskaya Opera Merkezi'ni açtı. 2006 yılında Alexander Sokurov'un Bir Hayatın Ağıtı Rostropovich Vişnevskaya adlı belgeselinde yer aldı. 2007'de ise Sokurov'un yönettiği Alexandra filminde bir büyük anne rolünde oynadı. Hayatının son haftasında Başkan Vladimir Putin tarafından en yüksek devlet nişanıyla ödüllendirildi. Galina Pavlovna Vişnevskaya 11 Aralık 2012'de Moskova'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Masa tenisi oynamayı çok seven efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri eğlendirmek için çıktığı turnelerde subaylardan ziyade erlerle aynı koğuşta kalmayı tercih eder, erler masa tenisini daha iyi oynuyorlar dermiş. Salty, Bernstein ve Karajan bir barda oturmuş, hayranlarıyla övünüyorlarmış. Salty, dün gece İsa bana göründü ve dedi ki, Sir George, siz dünyanın en iyi orkestra şefisiniz. Bernstein, Tanrı bana göründü ve dedi ki, Lenny, sen dünyanın en iyi orkestra şefisin. Karajan, ben asla öyle bir şey demedim. Ünlü piyanist Rubinstein adının her zaman ilk sırada anıldığını, ardından Heifetz ve sonra da Pietigorsky'nin geldiğini söyledi.

Müzik mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mendelssohn 19. yüzyılın Mozart'ı, en aydınlatıcı müzisyenidir. Robert Schumann.

Mendelssohn'u 19. yüzyılın Mozart'ı ilan eden Robert Schumann, bu övgü dolu sözleri bestecinin bir numaralı re minör piyanolu triosunu inceledikten sonra yazmış. Mendelssohn'un oda müziği türünde bestelediği en görkemli eserlerinden biri olan re minör triodan az sonra bir bölüm dinleyeceğiz. Hem de oda müziği tarihine damga vurmuş bir kayıttan. Efsanevi müzikçiler kemancı Josef Suk, cellist Janos Starker ve Rudolf Buchbinder 1973'te Schwetzingen Festivali'nde bir araya gelir. Deneyimli müzikçiler Suk ve Starker festival konseri için o zamanlar sadece 27 yaşında genç bir piyanist olan Rudolf Buchbinder'i partner olarak seçer. Bu birlikleri yadırgayan müzik dünyası arasında bir tartışma yaşansa da sanatçılar konserde öylesine güçlü bir yorum sergiler ki Beethoven ve Mendelssohn'un piyanolu üçlülerinin seslendirildiği bu konser oda müziği tarihinin unutulmazları arasına girer. Şimdi bu tarihi konser kaydına kulak verelim. Harika bir ortaklık yaratan Josef Suk, Janos Starker ve Rudolf Buchbinder'in son derece hassas ve sevgi dolu yorumundan Mendelssohn'un bir numaralı re minör triosunun tutkulu Andante bölümünü dinleyelim.

Müzik tarihine baktığımızda başlangıçta piyano üçlüleri bir araya gelen ve aynı hızda dağılan gruplardı. Piyanist Alfred Cortot, kemancı Jacques Thibaud ve cellist Pablo Casals'tan oluşan ilk ünlü piyanolu trio 1906'da kuruldu. Cortot, Thibaud, Casals üçlüsü solistlerden topluluk müzisyeni olmaz yönündeki eski klişeyi yeniden canlandırmış, müzik dünyası solistler efsane, topluluksa berbat kavgasına kapılmıştı. Müzik dünyası kendi arasında kavga ede dursun, ünlü solistlerden oluşan gruplar piyano triosuna yepyeni bir bakış açısı kazandırmış, Beethoven bu türde 12 eser yazmış ve her sesin kendine özgü bir rolü olmasına büyük bir özen göstermişti. Beethoven piyanolu üçlülerinde piyano sadece eşlik etmekten ibaret değildi ve cello da sadece bas çizgisini çalmaktan daha fazlasını yapmaya başlamıştı.

Piyanist Arthur Rubinstein, kemancı Yaşa Hayfes ve çellist Emmanuel Feuermann'dan oluşan ve milyon dolarlık üçlü olarak adlandırılan ilk üçlü 1941 yılında kuruldu. Daha sonra aynı lakabı taşıyan bir diğer üçlü ise Arthur Rubinstein, Yaşa Hayfes ve Gregor Pietrogorsky'den oluştu. Milyon dolarlık üçlü tanımlaması üç müzisyenin kendi dönemlerinin en ünlü solistleri olmasından kaynaklanıyordu. Çellist Feuermann bu lakaptan o kadar nefret etmişti ki bu isim verildikten sonra çok kısa bir süre sonra üçlüden ayrıldı. Rubinstein, Hayfes ve Feuermann üçlüsü Beethoven, Schubert ve Brahms'ın eserlerini çalarken Arthur Rubinstein, Yaşa Hayfes ve Gregor Pietrogorsky'den oluşan ikinci üçlü Mendelssohn, Çaykoski ve Ravel gibi daha modern bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Piyano üçlüsü repertuarının tamamını kaydetmeyi başaran Bozart Trio, 1955 yılında Tanglewood'da kuruldu. Bozart Trio, 50 yıldan fazla bir süre birlikte çalıştı. Son konserlerini 2008'de veren grubun orijinal üyelerine yeni üyeler katılsa da Menahem Pressler tek piyanist olarak kaldı. Piyanist ve kurucu üye Menahem Pressler, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerde büyük bir coşku uyandırdı. 1977 yılında Musical America tarafından yılın topluluğu seçilen Bozart Trio, önemli müzik merkezleri tarafından her yıl yüzden fazla konser verdi ve ustalık sınıfları için davet edildi. Bozart Trio'nun üstün müzisyenleri, seçkin tarihi, kapsamlı repertuarı ve geniş diskografisi ile oda müziğinin bir simgesi haline geldi.

Yıllar boyunca kendine özgü müzikal mirasını korurken tazeliğini de muhafaza eden Bozar Trio için 2007-2008 sezonu hem tatlı hem de acı bir son oldu. Tüm zamanların en çok beğenilen ve saygı duyulan oda müziği topluluğu kariyerlerinin sonunu işaret etti. 13 Temmuz 1955'te Tanglewood Müzik Festivali'nde başlayan ve 53 yıl boyunca turne ve performanslarla aralıksız devam eden Bozar Trio üyeleri konser sahnesinde son kez sahneye çıktılar. Bu konser birçok eleştirmen tarafından bir dönemin sonu olarak nitelendirildi.

Müzik Mutfağı tanımlıktan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir sanatçımız var, çok genç bir sanatçımız, piyanist Dilan Dereli. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben sizi tek tek üçlünüzü tanıtacağız biraz sonra. Tanıyorum aslında ama üçlünüzle başlayacağız ve bitireceğiz. Çünkü üçlünüzün kayıtlarıyla geldiniz. Terra Trio. Bensu Ünsal Avcı olmuş değil mi?
1: Evet, yakında, yakın zamanda evlendi kendisi.
0: Evlenmiş, evet. Keman Bensu Ünsal Avcı, violonsel Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanist Dilan Dereli.
1: Evet.
0: Şimdi ben kayıtlarınızı çalacağız hepsini. Çok güzel kayıtlar hepsi. Terra Trio'dan başlayalım istiyorum sohbetimize. Nasıl bir araya geldiniz? Üçünüz de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu sanıyorum aynı dönemler.
1: Evet, şöyle, Bensu benden bir yaş büyük, bir sınıf üstümde. Yağmur da benim bir sınıf altımda. Arka arkaya biz birlikte okuduk, girdik ve mezun olduk. Yaklaşık birbirimizi aslında 11-12 yıldır tanıyorduk hani mezun olduktan sonra. Ama yollarımız bu trio kurulana kadar çok kesişmemişti. 2024 yılında bir konser sırasında biz bir araya geldik. Çünkü arkadaşımız Yağmur Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na doktora yapıyordu tam o esnada ve onun hocası Ozan Tunca bir oda müziği grubu kurmasını rica etti. Onun bir dersi için aslında. Biz de bu şekilde bir araya geldik ve Bensu da bir yandan kendisi şu anda Sofya'da doktora programı yaptığı için keman hocasıyla onun da bir oda müziği grubuna ihtiyacı vardı. Birlikte bir araya gelerek bir oda müziği grubu oluşturduk. Daha aslında çok yeniyiz.
0: Evet.
1: Kasım'da 2 sene bitecek.
0: 2024
1: evet,
0: değil mi?
1: 2024 Kasım.
0: Evet.
1: İlk konserimiz.
0: Adını da sorayım bu arada. Terra sanıyorum konserle ilgili o da.
1: Şöyle, Latince'de toprak anlamına geliyor. Ve Yağmur'un hocası Ozan Hoca'nın bize verdiği ilk eser ve bizim bir araya gelmemizi sağlayan ilk eser de çok kıymetli bestecimiz Özkan Manav'ın Toprağın Fısıldadığı eseri. Eser değişik, deneysel bir eser ve biz birbirimizi tanıyorduk ama okulda herkesin hani uzaktan birbirini tanıdığı kadar tanıyorduk. Bu eserde bir araya gelince birlikte hareket etmeyi, nefes almayı, klasik bir eser gibi olmadığı için samimiyet kurduk. Ve toprakta toprağın fısıldadığı bize çok şey kattığı için hem kişisel olarak müzikal anlamda hem gerçekten mental olarak dedik ki biz buna sadık kalmalıyız. O yüzden Terra kurduk.
0: Evet.
1: İsmini Terra koyduk.
0: İlk konserinizi de Mozart House'da vermişsiniz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kapanan diyeceğim ama tekrar açıldı. Yeniden
1: şimdi evet,
0: açıldı.
1: Uğur Mumcu Vakfı ile beraber.
0: Evet,
1: onların
0: evet.
1: Sponsorluğu altında.
0: Evet, devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Sanıyorum Adana'da, Bursa, Çanakkale.
1: Evet, aslında çok gezdik
0: evet.
1: Yani ve çok da hareketli geçirdik. Mozart House konserimizden hemen sonra Adana'da Muse Art Collective'de yani orada küçük bir salonda anlatımlı bir konser gerçekleştirdik. Hemen sonra Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildik, orada çaldık. Bu sene Kasım 2025 daha doğrusu geçtiğimiz Kasım Çanakkale'de çaldık. Konserlerimize devam ediyoruz. Şeyde de çaldık geçen sene. Bu geçtiğimiz Mart değil, önceki yıl Çağdaş Sanatlar
0: evet,
1: Merkezi'nde.
0: Oradan kayıtlar da var çünkü.
1: Evet, o güzel şey bir konserdi bizim için aslında daha büyük çaplı. Mozart House daha ilk konserdi
0: evet,
1: ama...
0: Butik bir salon çünkü orası öyleydi.
1: Evet, evet öyleydi
0: evet.
1: Ama tabii Çağdaş Sanatlar Merkezi daha büyük bir salon.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk konserinizden. Mozart House'daki konserden.
1: John Sattas.
0: Evet.
1: Evet doğru.
0: Evet.
1: Bizim ilk konserimiz, ilk icramız.
0: Evet.
1: Çok çalışmıştık, çok heyecanlıydık.
0: Evet. Biraz evet. Besteciyi anlatır mısınız?
1: Tabii ki tabii
0: Yunan
1: ki.
0: Kökenli mi?
1: Evet.
0: Yeni Zelanda bağlantısı da var.
1: Var. Yunan kökenli ama Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Aslında göçmen bir besteci. Ve sonra kendisi daha çok duyduğunu yazma üzerine bir misyonu var kendisinin. Ve bu eseri piyano, keman ve violonsel için bir üçlü yazıyor. Üç bölümden oluşuyor. Biz konserde de iki ve üçüncü bölümleri seslendirmiştik. Bugünkü kaydımızda ikinci bölüm. Oldukça lirik bir bölüm. İsmi de The Biggest Nothing of Them All, İngilizce geçiyor. Lirik ve bence zor bir eser. Çünkü ölçü birimlerinin sürekli ritmin değiştiği bir eser. İcracı olarak üçümüz için de geliştirici bir eserdi diyebilirim.
0: Evet, ilk müzik aramızı veriyoruz. John Sattas'ın ben dinlediğim için söylüyorum gerçekten güzel bir eser. İkinci bölümünü dinliyoruz eseri.
1: Evet.

0: Terra Trio'dan John Sattas'ın piyanolu triosunun ikinci bölümünü dinledik. Sevgili Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizin müzik yaşamınıza gelebiliriz artık. Sizin 2004'te başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Macera 2004'te başlıyor.
1: Evet.
0: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına girip kazanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve Yeşim Alkaya, ki çok yakından tanırım kendisini, Yeşim Alkaya
1: Ne kadar
0: yenerek
1: güzel, evet.
0: başlıyorsunuz.
1: Ve onunla da mezun oluyorum.
0: Evet.
1: Yüksek lisansımı da yine Yeşim Hoca ile
0: Evet,
1: birlikte
0: evet, evet. Gerçekten
1: yapıyorum.
0: öyle, ama bu arada çok şeyler var. Sizden dinleyelim şimdi. 2008 yılını görüyorum burada. Yaz kurslarına devam etmişsiniz sanıyorum.
1: Tabii, evet.
0: Salzburg'da var.
1: Evet.
0: Sonra bir de Nancy'de var, değil mi?
1: Evet,
0: Fransa'da.
1: lise yıllarındayken
0: Evet.
1: tabii bir genç piyanist için durmak yok. Hele yaz tatillerini çok iyi değerlendirmek
0: Ne
1: gerekiyor.
0: güzel.
1: Bir yıl Salzburg'da Mozarteum Akademisi'nde çalıştım. 2 haftalık bir masterclass.
0: Çok şanslısınız aslında. Çok önemli bu iki yerde.
1: Evet, doğru gerçekten ve çok da katkısı çok oldu o zamanlar. Ve hemen sonraki senede Fransa'nın Nancy şehrinde yine 2 haftalık bir yaz kursuna katılmıştım. O da Belçikalı Profesör Jean-Claude Van Deneyen'den ile çalışmıştım. Çok faydalı yani çok yararlıydı. İyi ki katılmışım dediğim en önemli şeylerden
0: Evet.
1: biri.
0: Bu sürede, eğitim süresinde orkestralar da görüyorum burada. Doğuş Çocuk Senfoni'de çalışmışsınız değil mi?
1: Evet.
0: Neler hatırlıyorsunuz o yıllardan?
1: Yani çok güzel bir Eskişehir-Ankara turnesi gerçekleştirmiştik. O zaman benim için bir orkestrada yer almak, orkestra ile çalmak biz piyanistlerin okurken aslında pek sahip olabildiği bir şans değil. Çünkü biz hep bireysel enstrüman olduğu için birlikte oda müziği en fazla bir keman ve bir violonsel ya da başka enstrümanlarla çalabiliyoruz. Orkestra içinde yer almak çok başta stresli bir işti. Vuruşları kaçıracağım mı, her şey yolunda gidecek mi diye. Sonra zaman içinde tabii Rengim Hoca'nın da yani batonu altında çalışmak çok da büyük bir ayrıcalıktı. O yüzden çok keyifli geçmişti.
0: Şimdi lisans hangi yıl bitmişti?
1: Lisans 2015 yılında
0: 15, evet.
1: bitirdikten sonra hemen yine sevgili Yaşım Hocam'la birlikte yüksek lisansa devam ettim.
0: Evet. Şan eşliği de görüyorum burada. O
1: Evet.
0: eğitim de devam ediyor mu?
1: Şöyle mezun olur olmaz Hacettepe Konservatuvarı'ndan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eşlikçisi olarak ders vermeye başladım. Ve bir yeni taze mezun biri olarak beni direkt sahne dersine, sahne piyanisti olarak koymuşlardı. Çok sevdim şan eşliğini. Çünkü okulda okurken evet arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bunun dersini de görüyoruz. Ama birlikte bir şan eşlikçisi olarak çalışmak ayrı bir seviye oluyor. Ve şan eşliği maceram aslında 2015 yılında başladı. O günden beri de hala devam ediyorum. Şancılarla çalışmayı da çok seviyorum.
0: Konserler veriyorsunuz şancılarla.
1: Evet,
0: Gördüm
1: evet.
0: onu. Türkiye'de pek çok yerde
1: Evet.
0: dolaşmışsınız. En son sanıyorum Burcu Hancı'yla.
1: Evet, soprano
0: Soprano.
1: Burcu Hancı ile 2020 yılında yolumuz kesişti. Ve kendisiyle ilk konserimizi Bodrum'da gerçekleştirmiştik. Özel bir konserdi. Arkasından da birlikte gerçekten çok uzun süre çalıştık beraber. O da çok iyi bir sopranodur.
0: Evet,
1: Ve
0: evet.
1: sonra bas bariton Burak Bilgili ile beraber de çok konser gerçekleştirdik.
0: 2021 Kasım'ında bir etkinlik daha var görüyorum burada. Burcu Hancı ile birlikte.
1: Evet.
0: Muammer Sun anma konseri için Muammer Sun'un şarkıları herhalde seslendirildi.
1: Evet.
0: Bu projeden devam edelim mi?
1: Tabii çok kıymetli hocamız sevgili Muammer Sun'un eşi sevgili Sinemiz Hanım'ın Muammer Hoca hakkında yazdığı bir kitabın projesi olarak aslında biz bu eserleri çalışmaya başladık. Kitabın en arkasında yer alıyor. Şan ve piyano için yazdığı 3 eserin seslendirilmesi. Soprano Burcu Hancı ile birlikte piyanoda ben. Biz bu eserlerin hem konseri gerçekleştirdik, kendi okulumuzda verdik 2 mezun olarak aynı okuldan gururla. Hem de Mart ayında Arter İstanbul'da bu 3 eserin de kaydını gerçekleştirdik. Bir eserin kaydında da çok kıymetli bas bariton Burak Bilgili bizlere kırmayaraktan eserde yer
0: Ne
1: aldı.
0: güzel. Şimdi müzik aramıza geliyoruz. Terra Trio'ya dönelim şimdi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de verdiğiniz konserlerden değil mi?
1: Evet.
0: Sanıyorum
1: Evet.
0: konserden daha doğrusu. İki eser var. Sıradaki Fazıl Say'ın bizim daha önce de çaldığımız bir eser ki siz daha önce seslendirmişsiniz galiba.
1: Evet, kayıt Mart eski. 2025.
0: 2025'te.
1: Kayıt oradan.
0: Evet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Space Jump'ı bunu birkaç kere çaldık. Daha önce Utku Asan'la yaptığım programda onun Belçika'daki bir grubuyla yaptığı bir bölümü çalmıştık yorumda. Sonra yine çok yakında çaldık, bir tümünü çaldık. Şimdi sizinki de tümünü çalacağız. Çalmadan önce eser hakkında siz neler söylersiniz? Bir atlayışı anlatıyor.
1: Evet, 2012 yılında Felix Baumgartner'ın uzaydan dünyaya atlayışı üzerine ilhamını buradan alan çok kıymetli bestecimiz Fazıl Say'ın eseri. Yani popüler olması bence çok güzel, çünkü çok güzel bir eser.
0: Evet.
1: Birlikte çalma açısından da bir program müziği olduğu için ve eserin tabii burada gösterme gibi bir imkanımız yok ama notasyonda her an, her saniye, her sayfada şu anda atlayış gerçekleştiren bilim insanının ne yaptığını anlatan yazılar var. Yani icracıya Fazıl Say bir sürü not bırakmış. Çalması da çok keyifli.
0: Öyle. Evet, evet. Kayıt da çok güzel. Biz şimdi Fazıl Say'ın Space Jump'ını Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Fazıl Say'ın Space Jump adlı süitini Terra Trio'dan dinledik. Bu hafta piyanist Dilan Dereli ile birlikteyiz. Terra Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Aynı konserden bir eser daha var ama ondan önce ben Adana'da sizin bir etkinliğiniz var, onu gördüm. Biraz ondan da söz etmenizi isteyeceğim. Bu bir mimar arkadaşınızla sanıyorum birlikte yaptığınız bir çok güzel bir konser projesi, konserler projesi.
1: Evet, evet. Şöyle ki ben Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Ankaralıyım ama benim annem Adanalı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Adana bağlantısı annenizden.
1: Anneden geliyor,
0: ne güzel.
1: Evet. Ve asıl mimar arkadaşım da üniversite okumak için Ankara'ya geliyor ve o da şu an Ankara'da yaşıyor ama o da Adanalı. Ve asıl bağlantı arkadaşımdan geliyor. Öyle söyleyeyim. Biz Adana'ya bir konser vermek için gittiğim zaman Adana'nın kültür sanat hayatının ne kadar aslında zengin ve orada sanatseverlerin ne kadar ilgili olduğunu görmüştüm. Ve arkadaşıma dönüp hani burada güzel bir şeyler yapabiliriz. Burada daha çok kendi sanatçılarımızı hani arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ağırlamaktan ve kebap yedirmekten çok büyük bir mutluluk duyabiliriz demiştim. Ve bu motivasyonla ve arkadaşımla beraber yola çıktık. İşte ikimiz de kurucu ortağıyız. Muse Art Collective markasını kurduk ve 3 sezondur da biz her ay ya da 2 ayda bir özel butik, çok kalabalık olmayan en fazla 100 kişilik klasik müzik etkinlikleri organize ediyoruz.
0: Sanatçı herhalde çok kolay oluyor değil mi sizin bulmanız?
1: Evet, evet, sanatçı bulmamız yani sağ olsun en son kırmayarak bize tamamen Gülsün Hanım geldi. Gülsün Onay Resteli'yi gerçekleştirdik.
0: Evet, evet.
1: Adana'da biliyorsunuz senfoni var, Çukurova Senfoni Orkestrası ve çok kıymetli. Orkestra her hafta bütün sezon boyunca konserlerine devam ediyor. Onun haricinde böyle daha özel, butik, dinleyiciyle sanatçının interaktif iletişime geçtiği bir ortam oluşturan konserler yoktu. Bizim de amacımız böyle konser, böyle bir atmosfer yaratmaktı ve buna çok önem veriyoruz. Gelen sanatçının eserlerini çalmadan önce çok kısa da bir olsa bir merhaba diyerek dinleyiciye çaldığı eserleri bahsetmesini rica ediyoruz. Ve konserlerimiz de böyle gerçekleşiyor. Şu zamana kadar bir 10-13 tane konser gerçekleştirdik.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Devamını diliyorum. Gerçekten
1: çok
0: önemli. Yani salonu nasıl ayarlıyorsunuz? Salon işi kolay değil sanıyorum.
1: Evet, kolay değil. Mimar arkadaşımın bir acentesi var. Turizm acentesi. Aslında salonu da 40-50 kişilik. Biz ilk başladığımızda orayı kullanıyorduk. Sonra Adana'daki Gündoğdu Koleji, çok onlar da sanatsever ve misyonları geniş oldukları için bize aslında mekan sponsoru oldular.
0: Ne güzel.
1: Evet ve en önemli şey tabii kuyruklu piyano bulmak biliyorsunuz. Adana'da da kolejin de çok güzel bir kuyruklu Yamaha'sı var. Öyle olunca o günden beri kolejle birlikte çalışıyoruz. Çok güzel bir sanat merkezleri var. 100 kişilik, daha da kalabalık alabiliyor. Ama ortamla benim en büyük hani prensiplerimizden biri özelde tutmak, butik ve özel tutmak. Gelen dinleyicinin de kendisini özel hissetmesini sağlamak. O yüzden böyle salonla işbirliği yapıyoruz. Kolejle aslında.
0: Evet. Şimdi biraz önce hemen bu bölümün başında söz etmiştim. Burak Soykan'ın bir eseri.
1: Evet.
0: Yine Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Bu bir düzenleme sanıyorum.
1: Evet. Biraz bahsetmek isterim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Burak Soykan günümüzün genç kuşak bestecilerinden. Kendisi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bestecilik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Kendisi bu eseri Terra Trio için düzenledi.
0: O da çok önemli. Harika.
1: Evet, bizim için düzenlenen ilk eseri, ilk düzenlemesi oldu. Biz de ilk günden beri çok keyifle çalıyoruz. Biz konserlerimizde trio olarak genç kuşak bestecilere de yer vermeyi çok önem veriyoruz. Çünkü onların eserlerini seslendirmek aslında bir nevi bizim görevimiz gibi. Onlar yazacak ki biz çalacağız, biz çalacağız ki onlar yazacak.
0: Evet, evet, evet. Evet. Burak Soykan var, Ege Gür var.
1: Evet.
0: Burçe Karaca.
1: Evet.
0: Karaca. Onların eserlerini de seslendirmişsiniz. Şimdi Burak Soykan'ın ne diyebiliriz bu eserin adına?
1: İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider.
0: Bildiğimiz,
1: aslında çok aşina gelecek tema. Onun üzerine piyanolu üçlü için bir düzenleme.
0: Evet, Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Terra Trio'dan Murat Soykan'ın düzenlemesini dinledik. Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Aslında artık programımızın sonuna geliyoruz. Terra Trio'nun yeni projelerinden söz edelim şimdi de.
1: Tabii ki memnuniyetle. Aslında ikinci senemizde biz kalabalık yoğun bir şekilde geçirdik. İstanbul'da 2 ay üst üste konser yapmak üzere davet aldık. Ve bu senede programımıza Astor Piazzolla'yı ekledik. Çünkü trio olarak dediğim gibi programlarımızda, konser programlarımızda dinleyiciyi yakalayan, onları aslında elindeki telefonu bir saat boyunca bırakmalarını sağlayan bir program sunmaya dikkat ediyoruz. Hem tangolar hem Piazzolla'dan eserler seslendirdik hem de aslında türkülerden de hep skeçler sunduk. Gelecek sezonda da konserlerimize devam edeceğiz. Daha fazla hem sosyal medya için de içerik üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyanın da hayatımızdaki yeri artık çok önemli.
0: Evet. Şimdi ben son olarak Astor Piazzolla'dan söz ettik madem.
1: Evet.
0: Kayıtlarınız var değil mi?
1: Evet.
0: Seslendirdiğiniz. Astor Piazzolla'nın çok bir 4 mevsimi var.
1: Evet.
0: Vivaldi'nin 4 mevsimini gibi. Oradan yaz ve kışı seçtik.
1: Evet.
0: Ama ben sizleri yani Terra Trio'nun bütün elemanlarını tek tek de bir programda ağırlamayı çok isterim.
1: Biz de çok isteriz.
0: Sevgili Bensuy ve Ezgi Yağmur ve siz tabii Dilan Dereli ayrı ayrı. Sanıyorum yeni konser sezonuna yakın Eylül'den sonra tekrar tek tek almak istiyorum sizleri.
1: Ay, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da çok mutlu olacaklardır bunu duyunca.
0: Onlara da buradan selamlarımızı iletelim.
1: Evet, çok selamlar ve sevgiler.
0: Evet, Astor Piazzolla'nın söz ettiğimiz Verano Porteño ve Invierno Porteño sanıyorum değil mi? Yaz ve kışla. Programımızın son eserleri olacak ki çok güzel eserler bunlar. Özellikle kış. Kış genelde Vivaldi'nin kışını da çok severim ben.
1: Evet.
0: Piazzolla'nın kışı da çok özel.
1: Bambaşka. Biz eseri seslendirmeye başladıktan sonra tabii hikayelerini de araştırdığımız için Vivaldi'nin mevsimlerinden farklı olarak aslında Piazzolla bu mevsimleri Buenos Aires'in mevsimleri olarak yazdığını öğrendik. Aslında pastoral bir bakış açısı yok. Daha çok Arjantin'deki o şehir hayatı ve kışı da bambaşka bir eser. Yazda biz tabii 4 bölümü de seslendirdik ama bugün sizlere 2 bölümün kaydını sunduk.
0: Evet, evet. Programımız için yeterli olacak yaz ve kış.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Tekrar
1: bizi
0: bekliyorum.
1: Bizi ağırladığınız için çok çok mutlu olduk. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim her zaman. Yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu

Herkese merhaba, Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımıza ilk olarak neoklasik müziği bestecisi Stefan Moccio'nun Kadife Bir Oda'dan Sahneler isimli albümüyle yapacağız. Bu albüm bestecinin de cümleleriyle aslında oyunun inceliklerini öğrendiği bir çıraklık döneminin portresiymiş. Kendi cümleleriyle biraz anlatayım. 20'li yaşlarımın başlarında Toronto'da 5 yıldızlı bir otelin loş, cilalı sakin lobisinde piyanonun başında yalnızdım. Para, imaj ve sessiz bir zevk üzerine kurulu bir oda. Önümde sahneler açılırken çalıyordum. Güç, aşk, ego, yalnızlık, dağılmamak için rol yapan insanlar. Böyle bir odada daha sert çalarak hayatta kalamazsınız. Tam olarak ne kadar az vereceğinizi bilerek hayatta kalırsınız. Ne zaman geri çekileceğinizi, ne zaman sessizliğin hasar vermesine izin vereceğinizi. Bu kısa öyküler o sınırdan geliyor. Gerilim, kontrol, hissedilen ama asla dile getirilmeyen şeyler. İşte etkilemeye çalışmayı bıraktığım ve bir odayı nasıl ele geçireceğimi öğrenmeye başladığım yer burası. Albümden Melt ve Positano radyolarınızda.

Stephen Mochio'nun Kadife Bir Odadan Sahneler isimli albümünden Bossa Nova ve I Break Everything I Love isimli eserlerini dinledik. Sırada yeni bir albüme yelken açıyoruz. Bir otel odasından ya da otel lobisinden bambaşka bir varoluşsal krize yolculuk edeceğiz şimdi. Adrian Berenguer'in The Creator isimli albümü. Bu albüm gerçekten varoluşsal bir krizin çok epik bir tezahürü bana göre. Bestecinin de deyimiyle yaratıcı kökenlerimizi anlatan bir albüm. Evrenin nasıl geliştiğini ve bu gelişmeyi nasıl hissettiğimizi anlatıyor. Gerçekten bir yaratıcı var mı? Yoksa bu sadece çevremizle ilgili kaygılarımızın bir ürünü mü? Albüm yalnızca kendi içimizde cevaplayabileceğimiz sorularla dolu, demiş besteci. Albümden A Spark radyolarınızda.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden The Creator ve Mercy isimli eserleri dinledik. Mercy, beni, Ola Yaylo'nun eşsiz eseri, Norton Lights'a davet etti adeta, dinler dinlemez aklıma gelen ilk eserdi. Voce Zeytin eşsiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

kuzey ışıklarından fantastik bir denize. Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Wild Sea ve A City Where None Live bizlerleydi. Bu merak ve keşif hissini şimdi bırakmak istemiyorum, aksine takip etmek istiyorum. Catherine Finch'in Notes to Self isimli albümünden Adre ve 13 dinliyoruz.

Hugh Pengchen'in Fantasyland albümünden A New Journey bizlerleydi. Robert Ziegler yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bu eserle birlikte Borusan Klasik'te Uyanlıyor programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanlıyorklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanlıyor Facebook ve Uyanlıyor Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: 우였네요.
1: 베스트 소 바이람 어도 hazırladı ve sundu.